bakmalı buna şimdi. Öyle bir karanlıktı ki ruhuma sindi. Mutluluk geldiğimden hızlı gitti. Bir gönül bağlamalı buna şimdi. Yola düşmeli ardından tüm korkuların. Yerle bir etmeli en hakikatli orduları. Yolu bitirmek için en gerekli yoldur adım. Güneşe hasret bırakmalı bir

Mesafeler, seven mesafeleri hesap eder. Gönlüm yokluğunda mesane pert. Mesafe dert okunmuyor ulu orta esamede. Yola düşecek ulufem yoktu sadece. Ne sade dert. Seni sevmek, sensizlik yere düşmek gibi büyük bir sahneden. Ağlasan ağlanmaz değil mizah desen tıpkı senin gibi. Bazen kibar bazen de sert.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı.

0: Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

sizde. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik

0: Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0 33.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Baza başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: Haberler. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma kapsamında ifade verdi. Aydın ise tehdit iddialarını reddederek seçim öncesinde Çelik tarafından baskı gördüğünü öne sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında sosyal medyada suç içerikli paylaşımlar yapan ve 3 ildeki 3 okula saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirlenen örgüte yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi. 19'u çocuk, 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 27 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 52 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 131 araçla 20 bot ve bot motoru ele geçirilirken şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında

Yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. İran'ın stokladığı parçaları kullanarak yeraltı tesislerinde balistik füze üretimine yeniden başladığı iddia edildi. İran'ın sıvı ve katı yakıtlı füzelerin montaj çalışmalarını sürdürdüğü öne sürüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinin detaylarını duyurdu. Konutların aylık kirası 1+1 için 10 bin, 2+1 için 12 bin, 3+1 için 15 bin, 4+1 içinse 18 bin liradan başlayacak. İlk 1071 konut için başvurular 14 Eylül'de alınacak, teslimler Ekim'de yapılacak. Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de enerji taşımacılığına yönelik saldırıların küresel petrol arzını olumsuz etkilediğini açıkladı. Ağustos'ta dünya genelindeki petrol üretimi önceki aya kıyasla günlük 1,6 milyon varil düşerek 100,1 milyon varile indi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Çocuk Kampüsü'nde çocuklara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen afet eğitiminde olası afetlerde yapılması gerekenler ve afet çantasında bulunması gerekenler uygulamalı olarak aktarıldı. Akdeniz Belediyesi yeni eğitim dönemi öncesinde okullardaki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler okul bahçeleri ve ortak kullanım alanlarını tazyikli suyla temizleyerek öğrenciler için daha sağlıklı bir ortam hazırlıyor. Erdemli Belediyesi 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri defter, kalem, boya, çanta ve matara gibi okul ihtiyaçlarını fiyat ve ürün güvenliği açısından kontrol etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Uygulamada alarmın ardından personel binayı güvenli şekilde tahliye etti. Mersin'de son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 4 milyon 600 binden fazla sentetik ve uyuşturucu hapla yaklaşık 4 milyon haplık ham madde ele geçirildi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanırken yaklaşık 2 milyar liralık uyuşturucu piyasasının önüne geçildi. Bozyazı'da yapımı süren bir binada beton çalışması sırasında yapı bölümünde çökme yaşandı. Çalışanların olay anında bölgede olmaması sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Çimsa ÇBK Mersin daha önce formasını giyen Carly Samuelson'la yeniden anlaşmaya vardı. Mersin temsilcisi skorer guard forvet olarak görev yapan 31 yaşındaki İngiliz-Amerikan oyuncuyu tekrar kadrosuna dahil etti. Nesine 3. Lig 3. grupta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu 2. hafta maçında deplasmanda Erciyes'e konuk olacak. Karşılaşma cumartesi günü saat 15.30'da Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

hafta sonu geçirmeniz temennisiyle bugün de manşet programıyla birlikte olacağız sizlerle. Bizleri İçel TV ve San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda yine sizlerle birlikteyiz ve yine San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz seyir halinde bizleri dinleyenlere. Evet, tabii sevgili izleyicilerimiz birçok gelişme var. O gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Özellikle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konular var gazetelerin sayfalarında. Terörsüz Türkiye'den ziyade artık terörsüz bölgeye de bir geçiş

söz konusu oldu. Bu kez Irak harekete geçti ve silahlar teslim edilecek diyor sevgili izleyicilerimiz. Irak'tan yeni bir adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesinin ardından Irak'ta da Sincar'ın hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı. Tabii bunlar yetmez. Yani geçtiniz, geçmediniz. O bağlayan bir konu değil. Bağlayan konu nedir? O silahlar teslim edilecek. Yani hala onlardan ses seda yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşeni yaptı. Söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Yapılması gerekenleri yaptı. Ve dedi ki biz şimdi sahaya bakacağız dediler. Bunun hayata geçip geçmemesini sahadan alacağımız bilgiler ışığında gerçekleştireceğiz dedi. Ve şimdi bir bekleyiş ve dikkat ederseniz habire açıklamalar yapılıyor. Silahlar teslim edilsin, silahlar teslim edilsin diye. Bakalım silahlar ne zaman, nerede, nasıl, ne şekilde ve hangi silahlar teslim edilecek hep birlikte göreceğiz. Çünkü Türkiye bu konunun peşini bırakmıyor. Mutlak surette arkasını görmek istiyor. Evet, tabii dün biliyorsunuz Maltepe'de bir habere paylaştık, konuştuk. İşte bir kişinin iki vatandaşı katletmesi, bir kişiyi ağır yaralaması ve birçok kişiye korku panik yaratması olayı vardı. Onun ayrıntıları çıkıyor. Nedir ayrıntılar? Diyor ki işte saldırgan. Ben diyor oturduğum 30 yıldır bu binada oturuyorum. Kiracılarıyım bunların. Bunlar Almanya'da yaşıyor. Türkiye'ye geliyorlar. İşte binayı satacaklarını duydum. Ben de binayı alacağımı söyledim diyor. Öyle bir anlaşma yaptık aramızda diyor. Ben de apartmanı güzelleştirmek adına bir takım yatırımlarda bulundum. Eve bütün binayı satın alacağım için diyor. 350 bin dolar gibi bir masraf yaptım diyor. Sonra diyor tapuyu almaya gittiğimizde diyor öğrendim ki bu binanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunu öğrendim. Bu sefer ben ya paramın iade edilmesini ya da vazgeçeceğini almayacağını söyledi diyor. Ve sonrasında diyor hakaret ettiler bana diyor. Yani ev sahibi karı koca bana hakaret ettiler. Özellikle hanımefendi bana ağır hakaretler etti. Ben de yukarı çıktım silahımı aldım. Geldim tak tak tak vurdum onları. Peki diyorlar hadi orayla bir husumet yaşadın etrafa insanlara neden kurşun sıkmaya başladın ya işte etraftakileri dağıtmak istedim kalabalığı dağıtmak istedim gibi cümleler sarf ediyor. Peki karşı tarafın yani öldürdüğün iki kişinin avukatını da yaralamışsın ağır yaralamış evet diyor bir de diyor bana yalvardı öldürmemem için gibi cümleler sarf ediyor. Şimdi bakın rahatlığa bakar mısınız yani sanki peynir ekmek gibi yukarıdan silahını aldığını anlatıyor. İşte onların avukatını vurduğunu vurmadan önce beni öldürme diye yalvardığını söylüyor. Ya bir dengesizlik, büyük bir dengesizlik. Bu kadar rahat. İşte pişmanım diyor. Bir anlık öfkeye kapıldım diyor. Ya yani biz bunları ezberlemiştik. Dün programda söyledik biliyorsunuz. Yani ne diyecek bu adam dedik. Çıkacak diyecek ki pişmanım, sinirlendim, öfkeye kapıldım, öfkemin kurbanı oldum diyecek dedik ki demiş. Çünkü artık bunların standardı belli. Yani her şeyi yapabileceklerini zannedip sonra da mahkemede hakimin karşısına takım elbiseyle çıkıp ya üzgünüm, çok pişmanım diyerek ceza indirimi alacaklarını düşünüyorlar. Maalesef sistem de buna müsait. Sistemde buna müsait biliyorsunuz. İşte bu yüzden diyoruz ya Türk Ceza Kanunu'nda bazı maddelerin artık değişmesi lazım. Türk Ceza Kanunu'nda öyle maddeler var ki şaşırıyorsunuz. Nasıl oluyor bu diyorsunuz? Ya ihal indirimi nasıl alır? Ya ihal indirimi ne demek? Gibi sorgulamalara girdiğimiz bir süreç biliyorsunuz. Yani aynen dün anlattıklarımız gibi çıktı konu. Yani katil hala saldırgan deniliyor. Ya iki kişiyi öldürdü, iki kişiyi. Ya bunun adı katildir, saldırgan değil. İki kişiyi öldürdü, bir kişi ağır yaralı. Polise ateş açtı. Etraftaki insanlara ateş açtı. Sağlık görevlilerine ateş açtı. Şimdi siz buna saldırgan diyemezsiniz. Katil. İki kişiyi öldürmüş çünkü. Sabit. Ne için öldürdüğü, aralarındaki husumet,

kendisinin ne olduğu hiç kimseye interes etmez. Bu bir ona evet öldürme hakkı da vermez. Aralarındaki husumet ne olursa olsun. Yani hala saldırgan diye tabir edilmesi, ya arkadaşlar bu ülkede artık bazı gerçekleri ne zaman konuşmaya başlayacağız? Yani sevgili gazeteciler, katil. Bitti ya, bu başka ötesi var mı? İki kişi öldürmüş mü öldürmüş? Katil mi katil? Saldırgan ne demek ya? Katil. Bitti. Katletmiş çünkü iki kişiyi. Bir kişi de ağır yaralı. Akıbeti belli değil. Şimdi siz böyle bir insana saldırgan diye bahsederseniz, şüpheli diye bahsederseniz, sanık diye bahsederseniz olmaz. Bunun adı katil. Çok net. Katil. Ha, bunların hiçbirinin gözümüzle görmedik. İşte videolarda gördük. Görmediğimiz şeylere evet iddia denilebilir. Ama göz göre göre kendisinin de beyanında evet öldürdüm. Çünkü bana hakaret ettiler diyor. Şimdi böyle bir insana siz kalkıp saldırgan ve efendim fail veya işte şüpheli, sanık gibi cümlelerle bilmiyorum yani doğru teşhisi koymuyorsunuz, doğru ilacı ortaya koymuyorsunuz diye düşünüyorum. Artık doğruları konuşmak lazım. Bakalım nasıl bir ceza alacak. Bu verdiği ifadeyle ihal indirme alacak mı? Çok pişmanım, çok üzgünüm, çok özür dilerim. Yani bir anlık öfkeye kapıldım. Silah nereden geldi, nasıl geldi, silahı nasıl elde etti? Bunların da konuşulması, tartışılması, araştırılması ve incelenmesi lazım. Evet, tabii bir başka konu da sevgili izleyicilerimiz. Yani biz bu ülkede şiddetin artık çok küçük yaşlara kadar düştüğünü söylüyoruz. Bir takım dizilerin, mafyavari dizilerin artık insanlar üzerinde, bazı kendini bilmezler üzerinde çok derin etkiler yarattığını ve o dizide gördükleri karakterlerin rolüne büründüklerini görüyoruz. Bununla mücadele veriyoruz. Ama bir yandan da bakıyorsunuz birileri çıkıyor, memur üstelik ne yapıyor? Masanın üzerinde mermilerle TC yazıyor. Şimdi TC yazınca bir kere arkadaşı, bir kere acayip milliyetçi gördük değil mi hepimiz? Yani milliyetçiliğini böyle ispat etti bize. Türkiye Cumhuriyeti'ni en çok seven de odur şimdi. Yani belli bir kesime göre, bak belli bir kesim bu zihniyeti savunacak. Bakın görün yarın öbür gün, yani kardeşim TC yazdığı için mi rahatsız oldunuz diyecek maalesef insanlar var aramızda. Şimdi siz bir kamu personelisiniz, memursunuz. Masanızın üstüne mermilerle TC yazıyorsunuz. Burada mevzu TC değil. Türkiye Cumhuriyeti yazılması ve onun kısaltılması değil. Mevzu burada nedir biliyor musunuz? Anlayamadığınız o zümreye sesleniyorum. Orada mermi. Yani mermi bir çiçek değil. Mermi bir çekirdek değil çitlenecek. Bir sebze meyve değil. Mermi. Yani kötü ellerde çok kötü vahim sonuçların elde edilebileceği bir durum. Şimdi bu arkadaşımız işte bak ya insanların memuriyet görevlerine nasıl geldiklerini de araştırmak lazım. Yani herhangi bir siyasi parti üyeliğinden dolayı torpille mi girdi, torpilsiz mi girdi, gerçekten hak ederek mi girdi, hak ederek mi kazandı, bunları da araştırmak lazım bence. Çünkü eğer bir insan bir mesleğe, bir yere, bir noktaya, bir mevkiye, bir makama kendi emekleriyle geldiyse, bak kendi emekleriyle geldiyse, dışarıdan bir destek almadıysa, yardım almadıysa, torpil almadıysa, kendi emekleriyle, tırnaklarıyla kazıya kazıya bir noktaya gelen bir insan hiçbir zaman hata yapma lüksüne sahip olmuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o makamı kaybedeceğini, o yeri kaybedeceğini çok iyi bilir. Ve oraya kolay gelmediği için sımsıkı tutunur oraya. Ve bütün kural kaidelere uyar. Şimdi bu zat Eskişehir Tarım Orman İl Müdürlüğü'nde MERA şubesinde ziraat mühendisi olarak görev yapıyor. Kamu görevlisinin masa üzerine dizdiği
tabanca mermileriyle TC yazısını oluşturmuştur.

0: Durduğu görüntüler bir de kalkıyor bunu sosyal medyada paylaşıyor. Ya büyük bir matahmış gibi, bak ben Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl seviyorum. Vardır ya bizde, mesela kimileri de profillerine veya yanlarına Mustafa Kemal Atatürk'ü koyarlar. Şimdi bakın, bazı değerleri korumamız lazım. Şimdi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülke için ve dünya için önemli bir şahsiyet, önemli bir lider, önemli bir kişiliktir. Şimdi tarihe adını kazımış, yazmış bir şahsiyeti siz kendi emelleriniz uğruna kullanamazsınız. Buna müsaade etmememiz lazım. Biliyorsunuz Atatürk'ü koruma yasası da var bu konuyla ilgili. Şimdi birileri kalkıyor profiline şunu koyuyor ama bakıyorsun üç kağıtçılığın her türlüsünü yapıyor. Rezilliğin daniskasını yapıyor ama oraya koymuş Atatürk fotoğrafını. Onun üzerinden prim yapmaya çalışıyor, onun üzerinden kendini aklamaya çalışıyor. Buna geçit vermememiz lazım. İşte bir de artık insanlar birbirlerinin milliyetçiliğini, vatanseverlerini sorgulamaya başladılar. Arkadaşlar, bir kere kimse kimsenin vatan, bayrak sevgisini sorgulayamaz. Böyle bir hadde sahip değil. Çünkü kimin bu vatanı ne kadar çok sevdiğini bilemezsiniz. Kimisi işte böyle saçma sapan yazılar yazarak ifade etmeye çalışır. Kimileri de yüreğinde yaşar. Yüreğinde yaşar ve bunu hayata geçirir. Ve kimseye de reklamını yapmaz. Şimdi en çok reklamı yapılan şeyde reklam yapan kişi o reklam yaptığı konuyu mutlaka istismar ediyordur. Bakın dikkat edin. Bunu bir inceleyin. Bir araştırın. Bir gözlemleyin. Bunun böyle olduğunu göreceksiniz. Yani istismar edilen konu reklam malzemesi yapılıyor. Onunla bir yerlere gelinmeye çalışıyor ama o reklam konusunu en çok da zarar veren o şahsiyetler oluyor genelde.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung'ki

0: seni bekliyor.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540-014-0033.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toros'ta.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
3: Evet, soruşturma başlatıldı. Nasıl bir ceza alacak? Şimdi bakın, büyük bir ihtimal pazartesi günü, eğer bu konunun takipçisi olursa bu haberi yapanlar, ifadesine ulaşırsa bu muhteremin ifadesinde aynen şunları söyleyecek. Bakın, söylüyoruz, söylediklerimiz de çıkıyor genelde, çok şükür. Ya işte ben orada bir anda böyle bir memleket sevdası yükseldi içimde, böyle acayip bir derecede böyle bir şahlandım, bir vatan millet Sakarya, bir de etrafında işte İsrail'i görüyoruz, Türkiye'ye meydan okuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bunlardan etkilendim. Biliyorsunuz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışıyoruz, işte bizler de silah kullanma, silah taşıma, silah bulundurma görevimiz icabı da veriliyor bize. O mermilerim de vardı. Onları da aldım. Böyle bir şey yazdım. Ha, ben infial yaratacağını, işte kötü bir maksatta yapmadığımı, öyle bir niyetle yapmadığımı bildirmek isterim. Çok üzgünüm, çok pişmanım. İfade bu yönde olacak. Ama bakın, bu konu gerçekten önemli. Ya biz bugün çocuklarımıza ateşli silahlardan uzak durması gerektiğini, bıçaktan, şiddetten uzak durmaları gerektiğini söylüyoruz. Ve onları özendirecek hiçbir eylemin gerçekleşmemesini istiyoruz. Yani kimi zaman dizilerin artık kaldırılması gerektiğini, mafyavari dizilerin kaldırılması gerektiğini, ya orada bir içki şişesinin üzeri blurlanıyorsa bir silah apaçık ortada ve paldır paldır paldır paldır insanlar öldürülüyor. Ve bu ekranlara yansıyor. Çat çat çat çat çat çat çat. Adam habire öldürüyor. Bunlar insanlar üzerinde kötü örnek olarak karşılarına çıkıyor ve birçok gencimizin bunları kendine rol model aldığını ve bunlar gibi, hatta isimlerini bile o yönde kullanıyorlar. Açtıkları sosyal medya hesaplarında dahi o mafya dizilerinin başındaki insanların isimlerini kullandıklarını görüyoruz. Kimi zaman okullarda böyle çeteleşmeler, gruplaşmalar, işte mafyalaşmalar söz konusu oluyor. İşte böyle kötü örneklik. Niçin? İşte böyle büyükleri onların önüne böyle bir kötü örnek koydukları için. Evet, ne diyelim? Bakalım, bekleyelim, görelim. Bu personel hakkında nasıl bir işlem yapılacak? Ben çok merak ediyorum. Yani görevden alınacak mı? Ne bileyim, rütbesi düşürülecek mi? Bunları çok merak ediyorum. Nasıl bir durum, nasıl bir sonuç çıkacak gerçekten? İnşallah bu haberi yapan arkadaşımız da haberin devamlılığını getirir ve sonucu kamuoyuyla paylaşır. Bizler de öğrenmiş oluruz. Evet, işte böyle sevgili izleyicilerimiz. Maalesef kötü örnekler karşımıza çıkıyor. Şimdi öğrencilerimizle ilgili bir karar var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, İstanbul kararı. Okulların ilk gün için saat aralığı verildi. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk günü için tüm okulları ilgilendiren ders saati düzenlemesi yapıldı. İşte o karar diyor, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı kent genelinde İstanbul için 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı aktarılan açıklamada, velilerin de öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla önemli bir düzenleme yapıldığı belirtiliyor sevgili izleyicilerimiz. Nedir bu düzenleme? Açıklamada bu kapsamda İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü ilk derslerin 10 ila 15 saatler arasında yapılması kararlaştırıldı. alınan kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesi hedefleniyor ifadelerine yer verildi. Tabi şu an İstanbul için böyle çok büyük kentler için böyle bir karar alınmış ama hani aynı kararın ve yaşanabilecek bu tür olumsuzlukların kentimizde de cereyan edeceğini de biliyoruz. Yani özellikle pazartesi günü itibariyle hem otobüslerimizde hem minibüslerimizde hem de trafikte insanlar kendi araçlarıyla, özel araçlarıyla çocuklarını okullara bırakacağını da hesapladığımızda yoğun bir trafik karmaşası yaşayacağız Mersin'de de. Biliyorsunuz Mersin okullar açılmadan önce de büyük bir trafik yoğunluğuna sebebiyet verdi. Özellikle yaz ayının gelmesiyle birlikte işte birçok yakın il ve ilçelerden yerli turistin de gelmesiyle birlikte Mersin'deki özellikle trafikte büyük bir çoğalma söz konusu, yığılmaz söz konusu oldu. Şimdi okullar açılacak. Bu dönüşler başladı zaten. Özellikle bu hafta sonu, yani bugün ve yarın Mersin'de trafikte dönüş yoluyla ilgili büyük sıkıntılar yaşanacak. Bunun için de lütfen özellikle emniyet şeritlerini kullanmayın. Emniyet şeridini kullanmadığınız zaman zaten Mersin'de trafikte böyle bir yoğunlaşma söz konusu olmaz. İşte o emniyet şeridini kullananların meydana getirdiği o kalabalıklar nedeniyle trafik kilitlenme noktasına geliyor. Bu konuda da ben buradan Emniyet Müdürlüğümüze seslenmek istiyorum. Evet, görevinizi fazlasıyla gerçekleştiriyorsunuz. Maalesef ki yine kendini bilmez sürücüler yüzünden trafikte yaşanan olumsuzluklara karşı yine sizlerden destek alacağız. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden destek isteyeceğiz. Ben aslında bunlara da karşıyım, biliyor musunuz? Ya polisin görevi ya birilerini hizaya sokmak olmaması lazım. Ya bakıyorsunuz polis nerede? Polis stadyumda. Ya ne işi var stadyumda? Ama olmak zorunda, neden? Çünkü kendini bilmezler orada kavga çıkartıyor. Sonra bakıyorsun mitingler. Yine polis orada. Ya ne işi var mı? İşte orada da kendini bilmezler. Bir takım sorunlar çıkartacaktır. Şunu yapacaktır, bunu yapacaktır. Polis yine orada. Yangın var, polis orada. Hırsızlık var, polis orada. Kavga var, polis orada. Polis her yerde. Yani şimdi bakıyorsun trafik. Yine polis orada. Diyeceksiniz ki trafik polisinin görevi. Ya tamam da arkadaşım, trafik polisinin olmadığı yerler de var. Ya orada neden ihtiyaç duyulmuyor kentimizde, ülkemizde? Neden? Çünkü trafik işaretleri vardır, işaretçileri vardır. Yani onlara uymak yeterli oluyor. Ama yok, biz de illa kural ilerli yapacağız. İşte bu konuda ben Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzden talebimdir, isteğimdir kamu adına. Özellikle bakın, emniyet şeridinin kullanılmasının önüne geçmemiz lazım. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı itfaiyenin, polis aracının, ambulansın, geçiş güzergahının olabileceği, kaçış alanının olabileceği alanları kullanan sürücülere en ağır şekilde cezai yaptırım uygulanması şart. Yani sözle olmuyor, uyararak olmuyor. Yani maalesef o emniyet şeridi çok fazla ihlal ediliyor. Şimdi pazartesi günü okullar açılacak. Kimi anne ve baba kendi özel aracıyla çocuğunu bırakacak. Kimisi servis tutacak, servisle çocuğu yola çıkacak. Kimisi otobüste gidecek, kimisi minibüste gidecek. Yani anlayacağınız, pazartesinden itibaren yoğun bir trafik yaşayacağız Mersin'de de. Sadece İstanbul değil bu. Mersin'de bundan nasibini alacak. Bu nedenle hepimizin çok özverili olması lazım. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın. Ya yaşlı vatandaşlarımız, lütfen bakın, mesai saatleri dedik. Sabah ve akşam mesai saatleri. Ya gezin, tozun ama kimse size gezmeyin, tozmayın demiyor. Ama bakın sabah saatlerinde daha okullar açık değilken görüyoruz sizleri. Gezmek için otobüsleri kullanıyorsunuz. Sabahın o saatinde, o kör saatinde ne işiniz var onu da anlamış değilim. Nasıl bir gezme zevkidir bunu da anlamış değilim. Ya kusura bakmayın, bunda kızıyoruz. Kızmakta haklıyız. Neden biliyor musunuz?

0: Çünkü siz gün içerisinde evinize gidip ayaklarınızı uzatıp rahat rahat dinlenebilir veya istediğiniz an duşunuzu alabilir, sıcaklıklardan etkilenmişseniz duşunuzu alıp rahatlayabilirsiniz. Ama bizim öyle bir şansımız yok. Özellikle çalışanların, öğrencilerin öyle bir şansı yok. Sabah çıkıyoruz, akşam evimize gitmek durumunda kalıyoruz. Akşama kadar ne duş alabiliyorsun, ne ayaklarını uzatıp böyle bir saat, iki saat keyif yapabiliyorsun. O yüzden hani çocuklarımız da okullarına rahat ve zamanında gidebilsin diye yaşlı vatandaşlarımız lütfen sabah saatlerini kullanmayınız. Özellikle mesai saatleri. 7 ile 9 arası lütfen sizden ricamız dışarı çıkmayın. Ya bu çok zor bir şey değil. Akşamda 16 ile 19 arası belediye otobüslerini kullanmayın ya. Ondan sonrasında ve öncesinde ne yapıyorsanız yapın. Yani tamam, emekleriniz karşılığı bu ülkeye verdiğiniz hizmetlerden dolayı emeklilikle ilgili bir takım haklar verilmiş. Eyvallah, sonuna kadar hak ediyorsunuz, daha fazlasını da hak ediyorsunuz. Bundan hiçbir sıkıntı yok ama lütfen bunu da suistimal etmeyelim. Yani otobüsler gezmek için kullanılmaması lazım. Bakın mesailer başlıyor. Öğrenciler okullarına başlıyor. Lütfen birbirimize uyum içerisinde bugünleri de güzel bir şekilde atlatalım diyelim. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimize geçmeden önce Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Ve bakalım Ali Gürkan Şamiloğlu gündeme dair neler aktaracak bize. Söz Ali Gürkan Şamiloğlu'nda.
1: Merhaba, günaydın. Çal TV ve Sun TV seyircilerine, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Ve gündemde öne çıkan konular neler, onlara bakalım. Tabii ayrıntılar gün içerisinde haber içerikli programlarımızda, haber bültenlerimizde olacak. Pazartesi günü okullar açılıyor. Ortaöğretimde okullar yeni eğitim yılına başlayacak ve bu nedenle de tüm Türkiye'de hazırlıklar son aşamaya gelmiş durumda değerli seyirciler. Tabii Mersin'de de eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla Mersin Valiliği nezdinde bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Hem trafik açısından hem okullar, Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ilgilendiren konular açısından bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Mersin'de de pazartesi günü 14 Eylül'de ortaöğretim kurumları öğretime başlayacak. Az önce söylediğim gibi Mersin Valiliği nezdinde ilgili bütün kamu kurumları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ayrıca Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve bununla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri bütün hazırlıklarını hem ulaşım konusunda hem öğrencilerin ihtiyaçları konusunda ne yaptılar? Tamamladılar ve mutlu ve huzurlu bir şekilde eğitim öğretim yılının başlaması amaçlanıyor. Tabii velilerin alışveriş telaşı da devam ediyor. Hem anaokuluna başlayan, hem ilkokula başlayan, hem ortaokula hem de liseye başlayan öğrencilerin, özellikle ilkokula yeni başlayan öğrencilerin uyum haftası da pazartesi günü sona eriyor. Ama bütün ortaöğretimde velilerin alışveriş telaşı sürüyor. Alışveriş telaşı devam ederken tabii Ticaret İl Müdürlüğü'nün ekiplerinin, ilçe müdürlükleri ekipleri, ayrıca Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri zabıtalarının da kırtasiye, giyim konusunda denetimleri devam ediyor. Hem denetimlerde ürünlerin içeriğinde çocukların sağlığına zararlı içerikler var mı yok mu, bunlara bakılıyor. Fahiş fiyat konusunda denetim yapılıyor. Ayrıca raftaki fiyatla kasadaki fiyat birbirini tutuyor mu, bu konuda sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. Veliler de alışverişlerini devam ettiriyorlar ama tabii ki velilerin sorunu pahalılık. Pahalılık ciddi bir şekilde velilerin bütçesini zorluyor ve velileri sıkıntıya düşürüyor. Gerçi bu pahalılığın tabii ki hükümet de farkında, hayat pahalılığının farkında, paranın alım gücünün az yeterli seviyede olmamasının farkında. Dolayısıyla da bakanlık, örneğin Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki her yıl artık kıyafet değiştirilmeyecek. Ara sınıflardaki öğrenciler aynı kıyafetlerle devam edebilirler. Sadece şimdi ne oldu? Yeni başlayan, özellikle liseye, ortaokula, ilkokula yeni başlayan

Yani öğrenciler kıyafet telaşı içerisindeler. Bu kıyafetlere de bir standart getirdi bakanlık. Tabii en az seviyede allı mor, morlu, süslü püslü kıyafetler değil de sade. Çoğunlukla siyah bir üst ve siyah bir alt üzerinde duruluyor. Ama tabii özel okullar bunun dışında. Bir özel okulun kıyafet parası 80 bin liraya kadar çıkmış durumda. O da bir dönem için. Sonra tabii öğrencilerin sosyal çevrelerde, toplum içerisinde kimin öğrenci olup kimin olmadığını, toplu taşımada kimin öğrenci olup kimin olmadığını net bir şekilde görebilmek, hangi öğrencinin hangi okulda okuduğunu net bir şekilde görebilmek amacıyla da bu yıl bir amblem uygulaması geri geldi. Öğrencilerin kıyafetlerinde de bir amblem olacak, çantalarında da bir amblem olacak ama çoğu okul tabii bu amblemlerin üretilmesi çok yüksek paralar gerektirdiği için ve bazı okullar üretilen amblemleri velilere satarak buradan bir gelir elde etmeye çalıştığı için bunları engellemek amacıyla çoğu okul formalarının önüne amblemlerini bastırmış durumdalar ve bu şekilde kıyafetler satılıyor. Tabii çantadan tutun da kırtasiyeye kılık kıyafet pahalı. Veliler bundan şikayetçi. Bununla birlikte tabii geçen yıl başlamıştı. Bu yıl daha da bir sıkılaştırıldı. Nedir o? Okul kantinlerinde artık her şey satılamayacak. Okul kantinlerinde çocukların sağlığına zararlı hiçbir ürün satılmayacak, satılamayacak. Bununla birlikte okul kantininde satılacak ürünler belirlendi ve o ürünler içinde bir fiyat, tek bir fiyat yani en yüksek fiyat, tavan fiyat uygulaması getirildi. Böyle bir uygulamaya da girildi. Bu da tabii ki dikkat çeken güzel bir durum. Bununla birlikte tabii Milli Eğitim Bakanlığı okullara birçok yasak da getirdi. Sadece öğrenciler açısından değil, veliler açısından, öğretmenler açısından, idareciler açısından da yasaklar getirildi. Bu yasaklar konusunda tabii niçin geldi? Disiplini daha iyi bir şekilde sağlayabilmek amacıyla ve bu yasaklar konusunda tabii ilk gün ve sonraki zamanlarda hem veliler hem de öğrenciler, idareciler tarafından bilgilendirilecek. Örneğin hiçbir veli artık kafasına göre okula gidemeyecek. Okula gitmek için önceden randevu almak zorunda kalacak. Öğrenciler cep telefonlarını asla okullara götüremeyecekler. Eğer götürme mecburiyetindeyse de bu cep telefonunu müdür yardımcısına teslim edecek ve sonrasında okul çıkışında da alacak. Bununla birlikte tabii öğretmenlere bir önlük zorunluluğu getirilmişti. Bu yılda bu uygulamanın denetimli bir şekilde devam ettirilmesi öngörüldü. Bununla birlikte öğretmenler de artık cep telefonuyla sınıflara giremeyecekler. Ders sırasında cep telefonuyla konuşma yapamayacaklar. Böylesine disiplini sağlama amacıyla yeni kurallar getirildi efendim. Ayrıntılar tabii ki süreç içerisinde çok daha netleşecek ve bilinecek. Bununla birlikte tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi de hazırlıklarını tamamladı okulların açılması konusunda. Tabii ihtiyaç sahibi öğrencilere destekler her konuda yapıldı ve yapılmaya da devam edilecek. Okullara da hakeza öyle. Belediyeler okulların bahçelerini, içini dışını temizlik çalışmalarına devam ettiriyorlar. Hafta boyunca da devam ettirecekler. Yine bununla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde valilik koordinasyonunda yapımı inşaatı devam eden okullar var. Bu okulların bazıları yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilemedi. Dolayısıyla öğrenciler bir dönem için ya da bir yıl boyunca en yakın

Edilmiş durumda. Çoğunlukla öğrenciler 9'a doğru derse girip saat 15 sularında dersten çıkacak ama ikili eğitimde dolayısıyla sabahçı öğrenci durumu olacak. Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle. Bununla birlikte tabii şu noktaya da değinelim. Ders saati 30 dakikaya düşürülmüş durumda. Hem öğrencilerin dikkatini daha yoğun bir şekilde ders ortamına çekebilmek amacıyla hem de tabii öğrencilerin gün ağarmış bir şekilde sabah saatlerinde, sabahın karanlığında değil de gün ağardıktan sonra okula gitmeleri ve gece hava kararmadan evlerine dönebilmelerini sağlamak amacıyla. Şimdi tabii bu önemli. Bununla birlikte az önce de söylediğim gibi Büyükşehir Belediyesi de otobüs saatlerini yeniden düzenleyecek. Dolmuşlar yeniden düzenlenecek. Öğrencilerin okullara gidip gelmesi açısından. Servis ücretleri de bu sene çok pahalı. Veliler bu konuda yakınıyorlar. Mersin'de bile örneğin en yakın mesafe tabii 30.000 TL'ye yaklaşmış durumda. Uzak mesafelerde 50.000 TL'ye yaklaşmış durumda. Servis ücretlerinden de oldukça şikayetçi veliler. Tabii servis aracı kullanıcıları da akaryakıtın pahalı olması, diğer giderlerin pahalı olması, vergilerin pahalı olması nedeniyle bu fiyatlarda çalıştıklarını, çalışacaklarını belirtiyorlar. Şimdi gündemde bu var. Hayırlı uğurlu olsun okullarımızın başlayacak olması. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Şimdi gündemde yer alan diğer bir konu da tabii terörist başı Öcalan. Ve terörsüz Türkiye süreci ve bu süreçte yaşanılanlar ve yaşanılacak olanlar. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, gazeteci Nagihan Alçı'ya yapmış olduğu özel bir açıklamada, vermiş olduğu bir mülakatta terörist başı Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı açıklamasında bulundu. Bu cümleyi sarf etti Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi bu konu ilk kez tabii ki gündeme gelmiyor. Geride bıraktığımız aylarda da bu konu gündeme geldiğinde ilgili makamlar tarafından böyle bir şey olmadığı dile getirildi. Ama Sayın Devlet Bahçeli ilk kez böyle bir ifade kullanıyor. Şimdi tabii bununla birlikte Sayın Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı demesi sonrasında AK Partili Şamil Tayyar'dan bir açıklama geldi. Şamil Tayyar'ın açıklaması da çok dikkat çekici. Şamil Tayyar da açıklamasında şu ifadeleri kullandı aynen. Madem ki Devlet Bey gazeteci Nagihan Alçı'ya Abdullah Öcalan için İmralı'da Bahçeli ev inşa edildiğini açıkladı. Konuyu o zaman biz de biraz açalım diyen Şamil Tayyar devam ediyor. Mevzudan uzunca süredir haberdardık, haberimiz vardı. Bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik biz bu konuyu. Artık bu sözün hükmü de kalmadı Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrasında diyen Şamil Tayyar devam ediyor. Devlet Bey'in açıkladığı Bahçeli ev dubleks bir villa ve 250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi var. Hem barınma hem de çalışma ofisi olarak planlanmış durumda. Her türlü teknik altyapısı bu evin mevcut. Görüntülü telefon ve internet imkanı da var. Öcalan henüz yerleşmedi bu villaya. Ama ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanabiliyor. Öcalan'ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döndü. Silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve doğrusu da bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı doğru diyor Şamil Tayyar. Yani terörist başı Öcalan'a bir konut yapıldığı İmralı Adası'nda doğrulanmış oldu efendim. Bu önemli. Tabii bununla birlikte şimdi şöyle bir durum da var. Bazı güvenilir internet sitelerinde ve sosyal medyada yer almakla birlikte siyasi isimler de bunu gündeme getirdiler. Örneğin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da dedi ki Diyarbakır'da belediye esnaflara eğer Türkçe tabelanızı Kürtçe tabelayla değiştirirseniz sizlere belediye ile ilgili vergilerde kolaylık sağlanacak ya da almayacağız şeklinde bir yaklaşımda bulunuyorlarmış
Özdağ böyle bir iddiayı dile

getirdi. Ve seslendi ilgili makamlara. Böyle bir iddia doğru mu? Böyle bir iddia varsa nasıl olabilir? Böyle bir şey mümkün mü? İleride olacak mı? İlgili yetkili makamlar bu konuda ne düşünüyor? Şeklinde sorular yöneltti Ümit Özdağ. Bu da gündemde tartışılan diğer bir konu. Ayrıca Diyarbakır başta olmak üzere DEM Parti'nin oy tabanının yüksek olduğu illerde tabelaların otoyollarda, otobanlarda, yollarda, kent içerisindeki yerlerde tabelaların değiştirilmesi, öncelikli olarak Kürtçe ifadelerin yer alması da yine tartışma konusu haline gelmiş durumda. Böyle bir iddiada yer alıyor sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde ki tanınan bilinen bazı gazeteciler de bu konuya değinmiş durumdalar. Gündemde bunlar var. Şimdi devam edelim. Gündemde yer alan diğer bir konu da şu. Tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı efendim. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi İmamoğlu hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 63. maddesi kapsamında siyasi yasak uygulanmasına hükmetti ve Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak geldi. Şimdi tabii bu duruma Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi ve kendisi zorla mahkeme salonundan çıkartıldı. Şimdi Ekrem İmamoğlu hakkında verilen bu siyasi yasak henüz kesinleşmedi. İstinaf Mahkemesi'nin kararı bozmaması ya da cezada değişikliğe gitmesi halinde siyasi yasak Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş olacak. Ve bu kararın kesinleşmesi sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni başkanın seçilmesi için belediye meclis üyeleri arasında seçim yapılacak. Ve bu seçimin yapılması durumunda da meclis, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi aritmetiği çerçevesinde son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'nin almasına kesin gözüyle bakılıyor ve bu yönde de bir siyasi tartışma şu anda başlamış durumda. Şimdi devam edelim. Gündemde, dünya gündeminde yer alan diğer bir konu var. Bu da önemli. Tüm dünya açısından, ekonomi açısından, akaryakıt açısından, enerji açısından önemli. Bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi Yemen'de İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyılarını tamamen ele geçirdi. İşin ilginç yanı Husilerin ilerlemesi sonrasında Suudi Arabistan askerlerinden, bakın Suudi Arabistan ordusundan tam 3 tabur asker ağır silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle, tabancalarıyla, süngüleriyle, atlarıyla 3 tabur Suudi Arabistan ordusundaki askerler Husilere tek bir kurşun bile atmadan teslim oldu. Ve bu duruma askeri otoriteler 20. yüzyılın en büyük esir alma olayıdır diyorlar. Bakın 2. Dünya Savaşı'nı, 1. Dünya Savaşı'nı bile geçiyorlar ve böyle bir şey yok. Teslim olma. 1900 yılından şimdiye kadar gelen süreçte en büyük teslim olmadır diyorlar. 3 tabur asker Suudi Arabistan, ki Suudi Arabistan dünyada en fazla askeri yatırımlar yapan ülkelerden biri, belki de en fazlası, ama 3 tabur askeri tek bir kurşun atmadan Husilere tankları, topları, tüfekleriyle teslim oldu. Husiler Kızıldeniz'in bütün kıyılarını ele geçirdi. Şimdi Suudi Arabistan, Amerikan Başkanı Trump'a, Suudi Arabistan yönetimi ve prensi, veliaht prens, iddia o, 3 kere telefon açıyor. Saldırın, yok edin, saldırın, yok edin Husileri. Ama Trump oralı olmuyor, saldırmıyor. Şimdi tabii durum bu şekilde. Bununla birlikte Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Husilerin bölgede düzenlediği saldırılar sonrasında stratejik öneme sahip olan Doğu Batı ham petrol boru hattını da tedbiren kapattığını açıkladı. Hürmüz Boğazı zaten sorunlu, kapalı.
Doğu

0: Batı ham petrol boru hattı da kapalı olunca işte çok ciddi bir şekilde enerji krizi ortaya çıkıyor ve küresel piyasalarda bu durum endişeli bir şekilde takip ediliyor ki bu durumun hem Türk ekonomisini, bölge ekonomisini ve dünya ekonomisini akaryakıt ve enerji üzerinden etkilemesi, olumsuz ve şekilde etkilemesi gündemde, ama ülkemizin de ekonomi kurmayları ve diğer alanlardaki ilgili kurmaylar da bu konuyu en az seviyede hissedebilmek amacıyla çalışmalarına yoğun bir şekilde başlamış durumdalar.
1: Tekin Arşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 0 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima senin.

0: Tekin Narşap'la Manşet devam ediyor.
1: Danışma Meclisi toplantısında ise terörsüz Türkiye mesajı verdi. Ve mecliste Miço Show diyor. Yerleşimin büyük ölçüde limanın çevresinde toplandığı bu küçücük adanın yerleşik nüfusu 500. Kaş'tan 7 dakikalık deniz yolculuğuyla ulaşılan Meis Türkiye'ye göz mesafesinde. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın ada olan Meis'te şov yapacak. Erdoğan bir hafta önce Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar demişti. Ve Karar Gazetesi deprem cinayetine tahliye. Ezgi apartmanının kolonları kesildi. Pastane yapmak için duvarlar kaldırıldı. Asma kat büyütüldü. 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar oldu. Faciaya davetiye çıkaran sorumlular 703 gün firar etti. Olası kast mütalasına rağmen sanıklar için tahliye ve beraat kararı çıktı. Ve Korkusuz Gazetesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi yolunda ilk adım atıldı. İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak. Hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilen İmamoğlu'na siyasi yasak getirdi. Karar kesinleşirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçime gidilecek. Ve Milat Gazetesi PISA 2025'teki başarı eğitimde doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Önce insan diyor. Türkiye'nin eğitimde son çeyrek asırda kurduğu güçlü altyapı artık nitelik ve insan yetiştirme meselesiyle yeni bir safhaya ulaşıyor. PISA 2025'teki başarı yıllara yayılan emeğin akademik karşılığı denilmiş. Ve Milliyet Gazetesi yeni kriz Babül Mendeb diyor. İran destekli Husilerin Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb Boğazı'nda kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük endişe yarattı diyor. Ve Sabah Gazetesi adli tıpa giren hırsız doku örneklerini çaldı diyor. MİT eski müşaviri Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünde organize bir şüphe ortaya çıktı. Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra açılmasıyla başlatılan soruşturmalarda gözler adli tıpa çevrildi. Kozinoğlu'nun doku örneklerinin gönderildiği kurumda 10 gün sonra şüpheli bir hırsızlık olayı yaşandı. İki cüzdan çalındı diye geçiştirilen olay delil karartma şüphesini akıllara getirdi. Dosyayı kapatan savcının FETÖ'cü çıkması ve okları hain örgütün üzerine çekti diyor. Ve Sözcü Gazetesi Gökçek soruşturmasına kara para aklama iddiası da girdi. Can alıcı iki soru. Birinci soru alınan kara para aklama kanun hükümleri nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve 300 bin euro ceza şart ödendiği belirtilmektedir. Bilginiz var mı? Bu ödemenin kaynağı ve karar vericisi kimdir? Cevap, benim oğlumdan öğrendiğim kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmamıştır. Sözleşmede fesih olduğu için 300 bin euro cezasını ödediğini söyledi. Yine yukarıda izah ettiğim gibi yakın zamanda öğrendim. İkinci soruda Hülya Gökçek tarafından Almanya Wilbert'te bulunan 18 konut ve 5 ticari bağımsız bölümden oluşan yaklaşık 8.7 milyon euroluk alışveriş merkezinin yatırımından ne zaman haberdar oldunuz? Bu yatırım kararını kim verdi? Finansman hangi kaynaklardan sağlanacaktı? Satış bedelinin banka sistemi dışında nakit olarak ödenmesinin talep edildiği iddiası doğru mudur? Bu konuda sizin talimatınız veya onayınız oldu mu gibi sorular sorulmuş. Ve Takvim Gazetesi, Takvim Gazetesi'nde de vatandaşa sabit kira diyor. Kiralık sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Başvurular 14 Eylül'de E-Devlet'ten başlayacak. Kiraya en az bir yıl zam yok. Oturum süresi 3 yıla sınırlı. Başvurular 14-25 Eylül arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru süreci tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek. İlk kira ödemesi teslimi takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Ekim ayında ilk etapta 1071 konut maliklere teslim edilecek. 12 ay zam yapılmayacak, sonrasında artışlar TÜFE'ye göre olacak. Başvuru sahibinin konutu olmamalı ve son 5 yılda ev alıp satmamalı. Başvuru sahibinin en az 1 yıldır İstanbul'da yaşıyor olması zorunlu. Ve son gazete Türk Gün, bizim gündemimiz Türkiye diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla ilgilenmediklerini belirterek

0: bizim gündemimizde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı sağlamak, ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var, dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan beni, horonum.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: bilgisini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşot'ta.
5: Tazelik, anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
4: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

kalıcı değil. Ama onsuz da olmuyor be baba. İnsan sanki hiç bitmeyecek sanıyor. O yüzden...

Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç devrildi. Kaza sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz, tarih bizden bunu bekliyor dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop'a gitti. Burada gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Yılmaz, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşması için terör meselesini kalıcı olarak gündemden çıkarmak istediklerini söyledi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yargılanmasına karar verilen Erzan hakim karşısına çıktı. Mahkeme Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçları açıklandı. Buna göre 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %29,43'ten %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %23,69'dan %23,70'e çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kabine değişikliğine gidildi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi

0: Faciasının ardından görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yerine eski Başbakan Faiz Tuğcuoğlu getirildi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun yerine ise Hasan Taçoy atandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sincar'ın hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinden bir askeri yetkili, İran destekli Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısının tamamında kontrolü sağladığını açıkladı. Yetkili hükümet güçlerinin bölgede kontrolünde bulunan tüm alanların Husilerin eline geçtiğini söyledi. Patlamalar peş peşe geldi, Doğu-Batı boru hattı kapatıldı. Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı petrol boru hattının saldırıya uğradığı iddia edildi. ABD'li yetkililer pompa istasyonlarının vurulduğunu öne sürerken Suudi Arabistan yönetimi Yemen'den gelen saldırılar sonrası hattın önlem amacıyla durdurulduğunu duyurdu. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve etkin şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Seçer, kentin ekonomik potansiyeli, yatırımlar ve gelecek projelerini değerlendirerek "Mersin huzur, kardeşlik ve barış kentidir" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'de ilk Çantam projesi kapsamında 13 ilçedeki 141 okulda 1. sınıfa başlayan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştırılacak. Mersin'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. En kısa mesafe için yıllık servis ücreti 26 bin lira olarak belirlenirken 12-15 kilometrelik güzergahlarda ücret 40 bin liraya kadar çıkıyor. Mersinli para tenisçi Ahmet Kaplan sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'ta tekler kategorisinde adını yarı finale yazdırdı. Kaplan yarı finalde dünya 2 numarası Hollandalı Sam Schroeder'in rakibi oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Yağmur yemek

0: Çilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemek Çilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemek Çilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemek Çilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Hödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Haberler. Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç devrildi. Kaza sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz, tarih bizden bunu bekliyor dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop'a gitti. Burada gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Yılmaz, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşması için terör meselesini kalıcı olarak gündemden çıkarmak istediklerini söyledi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yargılanmasına karar verilen Erzan hakim karşısına çıktı. Mahkeme Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketi sonuçları açıklandı. Buna göre 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %29,43'ten %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %23,69'dan %23,70'e çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kabine değişikliğine gidildi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yerine eski Başbakan Faiz Tuğcuoğlu getirildi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun yerine ise Hasan Taçoy atandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sincar'ın hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinden bir askeri yetkili, İran destekli Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısının tamamında kontrolü sağladığını açıkladı. Yetkili hükümet güçlerinin bölgede kontrolünde bulunan tüm alanların Husilerin eline geçtiğini söyledi. Patlamalar peş peşe geldi, Doğu-Batı boru hattı kapatıldı. Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı petrol boru hattının saldırıya uğradığı iddia edildi. ABD'li yetkililer pompa istasyonlarının vurulduğunu öne sürerken Suudi Arabistan yönetimi Yemen'den gelen saldırılar sonrası hattın önlem amacıyla durdurulduğunu duyurdu. Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında kurum müdürlerinin katılımı

0: ile değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve etkin şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Platformu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Seçer, kentin ekonomik potansiyeli, yatırımlar ve gelecek projelerini değerlendirerek "Mersin huzur, kardeşlik ve barış kentidir" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'de ilk Çantam projesi kapsamında 13 ilçedeki 141 okulda 1. sınıfa başlayan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti ulaştırılacak. Mersin'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. En kısa mesafe için yıllık servis ücreti 26 bin lira olarak belirlenirken 12-15 kilometrelik güzergahlarda ücret 40 bin liraya kadar çıkıyor. Mersinli para tenisçi Ahmet Kaplan sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'ta tekler kategorisinde adını yarı finale yazdırdı. Kaplan yarı finalde dünya 2 numarası Hollandalı Sam Schroeder'in rakibi oldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlar

0: Araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Takvimler 12 Eylül 2026'yı gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde siyasetten ekonomiye, güvenlikten sağlığa, genel gelişmelerden asayiş haberlerine kadar birçok önemli başlık ön plana çıkıyor ve baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı gelirken siyasi gündemde CHP'den gelen açıklamalar ve seçim tartışmaları dikkat çekiyor. Mersin'de ise hem eğitim hem sosyal yaşamdan önemli gelişmeler hem de yürekleri burkan bir trafik kazası yaşandı. O görüntüleri sizlere aktaracağız. Yurt genelinde ise farklı kentlerden dikkat çeken asayiş haberleri ve sağlık alanındaki uzman uyarıları da gündemde ve başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yaptığı konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan mecliste 467 oyla oluşan geniş uzlaşıyla dikkat çekerek milletin terör defterinin tamamen kapanması yönünde kararlı bir duruş sergilediklerini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısının ardından AK Parti Rize İl Danışma toplantısına katıldı.
2: 26 projemizin açılışını yaparken 3 yeni yatırımın da temelini attık. Hizmete verdiğimiz ve temelini attığımız tüm projelerin Rize'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tamamlanan yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bütün kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rize'ye söz verdiğimiz diğer projelerimizin takibini de yakından takip ediyoruz. Başta şehir hastanemiz olmak üzere bu yatırımları da inşallah ilimiz ve hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: Şunu bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye, ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme, her alanda artık sağlam bir zemine oturmuştur. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Biz ülkemizin içinde olduğu gibi çevremizde de, bölgemizde de, dünyada da huzurun, barışın, istikrarın, demokrasinin hakim olmasını istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirmeden de durmayacağız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz. Kardeşlerim, burada bir gerçeği de açıkça ifade etmekte fayda görüyorum. Madem bölgemiz ve dünya yüzyılda bir denk gelen çok kritik süreçlerden geçiyor, öyleyse siyasetin de kendini buna adapte etmesi gerekiyor. Bakınız, sadece lafla, sadece kuru hamasetle, sadece hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılamaz. Merkezinde insan olmayan, dürüstlük olmayan, eser ve hizmet üretme kaygısı olmayan bir siyasette ne ülkeye ne de millete hayır gelmez. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir. Emekleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Tam 25 yıldır dosdoğru yürüdüğümüz zorlu yolculukta bu kardeşinizi asla yalnız bırakmadığımız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.
1: Erdoğan ayrıca Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için siyasi tartışmalar yerine milli menfaatlerde ortaklaşa daha uzlaşmacı bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Partimizin zindandan kurtarıp milletvekili yaptığı Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirdi. Tam da Türkiye'nin içinde bulunduğu bu coğrafyada yeni bir hikaye yazıldığı olağanüstü bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin

Dermanım yok. Devasızım. Sızım sızlar içim. Senin için vefasız diyor içim. Duymaya yok inan cesaretim.

Yahu efendiler, hanımefendiler. Eskiden komşunun hatrı sorulurdu. Şimdi hikayesine bakılıp geçiliyor. Olur mu böyle? Olmaz ya. Yüce Osman.